saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde hapsedip el.

Bursa Radyo S.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak.

0: adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
6: Mahmut'la

0: Sizsiniz, temennimiz bu yönde. Gelin iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Açılışı Sezen Aksu ile yaptık. Hadi bakalım, radyonuzdaydı. Ve Yaşar'la devam ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Mahmut Uçakcan.

Yılların şarkısı, yepyeni düzenleme Ege. Karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. En sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiydi. Şöyle 90'ların sonu falan. 2026 versiyonu radyonuzdaydı. Pekala. Efendim devam ediyoruz, bakınız. Amerika'da bir olay, ama şimdi hırsızlık olayı diyeceğim, tabii ki hırsızlık olayı da. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Adam hırsızlık duruşmasına gidiyor. Hırsızlık için duruşma. Duruşma günü belirmiş, mahkemeye gidiyor. Fakat yolda yeniden hırsızlık yaparken yakalandı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Amerika'nın Florida eyaletinde efendim, bakınız, yaşanan olay büyük şaşkınlık yarattı. Hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye gitmek üzere yola çıkan bir kişi, adliyeye ulaşamadan, adam hedefine ulaşamamış, yeni bir hırsızlık girişimi nedeniyle gözaltına alındı. Oğlum bir dur, bir sakin. Polis departmanının açıklamasına göre bir aile pazartesi günü karavanlarının içinde bulunduğu sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığını fark ederek polise haber verdi. İddiaya göre şüpheli kilitli kapıyı defalarca zorladı. Kapıyı açamayınca bu kez karavanın elektrik bağlantısını kesti. Kızmış. Arkadaş, şurada ağız tadıyla bu hırsızlık yaptırmadınız ya, Allah da sizi bildiği gibi yapsın deyip. Lan içinde insan var, bir insan utanır. Aile üyeleri şüphelinin kadın kıyafetleri giydiğini söyledi. Polis kayıtlarına göre üzerinde tayt, atlet ve küçük bir sırt çantası bulunan kişinin 34 yaşındaki Devin Turner olduğu belirlendi. 34 yaşında. Olay yerine gelen polis ekipleri kısa süre sonra Turner'ı buldu. Vücut kamerası görüntülerine göre Turner mahkemeye gitmekte olduğunu ve giyecek kıyafet aradığını söyledi. Abi mahkemeye gidiyorum ben, siz ne yapıyorsunuz? Giyecek kıyafet, bu tayt olmadı ya. Bu taytı giyersek bakarlar. Radyosunu henüz açanlar için söyleyelim de bu bahsettiğimiz kişi erkek. Ancak polis Turner'ın içinde insanların bulunduğu karavana hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı sonucuna vardı. Üstelik Turner'ın gitmekte olduğu mahkemenin de daha önceki bir hırsızlık dosyasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı. Tabii giderken işte yani aynı zamanda biraz şey çalış mesai verdik yani, çalışalım istedik. Durum müsaitti, uygundu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada Turner'ın sırt çantasında yaklaşık 2.9 gram uyuşturucu madde bulunmuş bir de. Turner içinde insanların bulunduğu bir konutta hırsızlık girişiminde bulunmak ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamalarıyla gözaltına alınmış, hapishaneye gönderilmiş. Mahkemeye gidemeden direkt hapishane. Fotoğraf motoraf da koymuşlar. Hapishaneye giderken de yanda bir markete uğrayıp birkaç ihtiyacı gidermek suretiyle tekrardan gözaltına alınıp, yani ne olur ne biter bilemiyoruz. Çıkabilir mi içeriden? Mahkemesi görülebilir mi? Önümüzdeki günler bunu belli edecek. 10-21 saatler efendim. Bir kısmınız mesai içindesiniz. Mesai başladı, çalışma saati. Bir kısmınız hani daha rahat olanlar yeni yeni gidiyor diyebiliriz. Hani iş sahibi, patron mesela. Keza müdür falan bununla bu saatte gidebiliyor. Bizim Mehmet abi de sabah sporunda fotoğraf göndermiş. Günaydın diyor. Vallahi abi yaşıyorsun bu hayatı da. Adam bildim bileli her gün düzenli spor yapıyor. Neydi şurada vardı. Evet yaşım 61 falan diyor ama hikaye yani yok. Nüfustaki yaşı 61 olabilir, eyvallah, ona bir sözümüz yok ama görünürde durum hiç öyle değil yani. Yine sporda bir fotoğraf göndermiş, kolay gelsin. Biz de işte dün merdiven çıkmaktan falan bahsediyoruz. Hani spor yapamayanlar için, yapamıyoruz çünkü tembeliz. Bari en azından asansör varken asansörü kullanmayalım. Merdivenle çıkalım ki 10 dakika merdiven çıkmak baya baya işe yarıyor diye biz de dün burada ahkam kesiyoruz. Elif, kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bir adet Atiye dinleyelim. Bu arada radyolarını yeni açanlar sizler de programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000.
0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Bir Atiye dinleyelim, ardından devam edelim.

Atiye Saygı albümünden Yanlışsın radyonuzaydı efendim. Bakın dünyanın en pahalı park yeri denmiş. Bu trafik sorununu artık bütün dünya yaşıyor. Önceden sadece büyük şehirlerin sorunuydu. Artık büyük küçük fark etmiyor. İki kişinin olduğu yerde trafik sorunu var. Var yani, bu böyle. Bütün dünyanın buna bir planlama yapması gerekiyor. Nasıl yapacaksın bu saatten sonra? Bak sadece Türkiye'ye geçtim. Biz de zaten biliyorsunuz oho şenlik, trafik şenliği düzenli olarak her gün sabah ve akşam saatlerinde. Hatta şu son yıllarda küçük yerlerdeki trafik yoğunluğu, trafik sıkıntısı çok daha fazla oldu büyük şehirlere göre. Büyük şehirlerde alışılmış bir düzen var. Nedir işte, arayollardan kaçıyorsun, oradan kaçıyorsun, bir şekilde kaçıyorsun. Ya da bildiğin bir ritim yani, ama mesela ilçelerde falan artık bambaşka bir boyuta geldi. Gitmiyor. Gitmiyor. Bir de bizdeki en büyük sıkıntı trafik kültürünün oturmaması biliyorsunuz. Biz araç kullanmayı, aracı hareket ettirmeyi tamam, trafiği biliyoruz anlamına geliyor. Trafik o değil ki. 10 yaşındaki çocuk da o aracı hareket ettirebiliyor. Çok bir şey, çok önemli bir şey değil yani o. Hele günümüzde zaten otomatik vitesleri düşünürsek, önceden hani çok daha sayı azdı. Şimdi geneli otomatik vites oldu. Onu çocuk dahi kullanabiliyor. Hal böyle olunca çok ahım bir şey değil yani. Önemli olan trafiği kullanabilmek, biz onu bilmiyoruz. Nedir trafik kurallarıdır, saygıdır, kültürdür, işte ne bileyim empatidir, bunlar bizde yok. Hal böyle olunca trafik sıkışıyor. Biz daha şeyi çözemedik ya. Döner kavşakta ne yapacağız? Yıllardır bizdeki en büyük problem bu. Yol kavşaktakinin mi, kavşağa girecek olanın mı? Bu aynı şey gibi yani. Sakız orucu bozar mı? Yıllardır yani. Kural belli, net, ama iş uygulamaya geldi mi? Neyse, bunlar apayrı detaylar tabii ki. Ve günümüzde trafiğin bu kadar yoğun olmasıyla beraber bir diğer problem de park sorunu. Otopark sorunu, aracı bırakacağınız yer bir problem. Artık mesela ev alırken falan onlara bakıyorsunuz. Otopark var mı yok mu diye. Bazıları çok düzenli. Bizdeki mesela düzensiz boş yeri bulan orayı kapıyor. Millet ne güzel plakayla falan filan böyle yazıyor bir şeyler. Bizde o yok mesela. Abi kim hangi boşluğu buluyorsa dalıyor oraya. Ey site yönetimi, sen kimsin ya? Oraya da bir atar yapalım bari, lazım. Ve bakınız, Hong Kong'da sadece 12,5 metrekarelik bir park alanı için ödenen rekor tutar, küresel emlak piyasalarındaki kentsel alan krizinin ulaştığı boyutu gösterdi. Hong Kong'un en prestijli bölgelerinden biri olan Victoria Limanı yakınlarında lüks bir konut kompleksi bünyesinde yer alan bir park yeri $1.3 milyon bedelle alıcı buldu. Bir park yeri, bak fotoğrafı da koymuşlar. Standart hani bir ağımşağım böyle klimalı falan filan değil yani, normal. Hani bir park yeri nasılsa otoparkta aynısı. Çizgiyle ayırmışlar. Burası ne kadar? $1.3 milyon. Bu satış mülki kayıtlara dünyanın en pahalı otopark işlemi olarak geçti denmiş. Toplam yüz ölçümü yalnızca 12,5 metrekare olan park alanı daha önce $980 bin kırılan eski dünya rekorunu geride bıraktı. Bunu alan adam da yani bu rekoru kırdığı için hani mutlu mudur, kahroluyor mudur bilemiyorum. Abi aracı nereye bırakacaksın? Otopark var benim ya. Vay abi, güzel be. Hani böyle bir sitede otoparkın olması. Bunun bir ücreti var mı? Biraz var. Ne ödüyorsun abi bunu ayda? Boş ver sen onu. Aidat mayda girme oraya. Moralim bozulur. Böyle ama yani. Asya'nın en pahalı konutlarının yer aldığı bu koridorda mülki arazi kıtlığı ve gelişmiş şehir merkezlerindeki otopark sıkıntısı fiyatların bu seviyeye çıkmasındaki ana etken olarak gösteriliyor. Hong Kong genelinde yüksek fiyatlara rağmen stratejik otopark alanlarına yönelik talebin kesintisiz devam ettiği bildiriliyor denmiş. Hani stratejik dediği hani girmesi çıkması kolay. Belki merkeze yakın, belki eve yakın, bilmiyorum artık. Neyse, o strateji neye göre belirliyorlarsa. Uzun yıllardır küresel yaşam maliyeti endekslerinde zirvede yer alan şehirde lüks konutların aylık kiraları da dikkat çekiyor denmiş. Rekor satışın gerçekleştiği dönemin mülki verilerine göre bölgedeki lüks bir konutun aylık kira bedelinin ney? $210 bin seviyesine. Tamam, bizde de yüksek kiralar da $210 bin aylık kira ulaştığı resmi raporlarda yer alıyor. Ya $210 bin mesela aylık kira ile ev tutacağına
Mesela yeni bir ev almak daha mantıklı değil mi? Her ay 210 bin dolar kira ödeyeceksin. Tamam, mesela ev elbette çok lüks yerdedir, çok güzel bir yerdedir. Hani çok böyle ultra zenginlere hitap ediyordur. Belki başka daire yoktur orada ama başka yerden ev alabilirsin. İnsanoğlunun para konusundaki şımarıklığını anlamak da oldukça zor. Hani bazı yerlerde insanlar sırf prestij olsun diye bulunur. Hani bu aynı şey gibi lüks bir telefon aldığınızda bunu kalkıp masaya koymak gibi düşün. Ya da mesela iyi bir araban varsa anahtar mesela masaya konur. Hani herkes görsün diye. Yani evde de mesela bunu prestij olarak düşünenler var maalesef ama arkadaş aylık o kadar kira vermek de ne bileyim. Neyse, otopark mevzu böyle. Biz hala bunlara göre çok daha iyi bir konumdayız. Hani iyi bir konumda değiliz ama en azından bunlara göre iyi bir konumdayız. Bizim gidişte bu tarafa doğru kayar mı onu bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Ay ay ay ay. 10.32 saatler Radyo S'te. Hanımlar beyler, çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ortası demiştik. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Enerjimiz yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Minik bir reklam aramız olacak. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Başrol sensin, radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, aile kurmayı düşünenler var mı? Gayet doğal bir şey. Gayet de güzel bir şey tabii ki. Tam da bununla ilgili dünyanın en kötü 30 şehri açıklanmış efendim. Hevesleri kursakta bırakan. Listede Türkiye'den de bir şehir var. Tahmin edin bakalım hangi şehir bu? Hangi şehir olabilir efendim? Dünyada aile kurmak için en kötü olan 30 şehir açıklanmış. Bir tane de Türkiye'den bir şehir var. Dünya genelinde bazı metropoller aile kurmak ve çocuk büyütmek için birer cennet vaat ederken bazıları ise anne ve babalar için tam anlamıyla bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Yani hayat esasına baktığımız zaman hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Hani sadece bir metropol üzerine düşünmek de çok doğru bir şey değil. Hani büyük şehir, küçük şehir çok da fark etmiyor esasında. Bir dünya olay okuyoruz, Allah korusun yani. Araştırmacılar şehirlerin röntgenini çekebilmek için ebeveynlerin ve çocukların hayatını doğrudan etkileyen sismik 9 faktörü masaya yatırmış. Neler bunlar? Güvenlik skoru, dünya mutluluk endeksi puanları, çocuklar için yapılacak aktiviteler, aylık yaşam maliyetleri, aile yardımı ödenekleri, ebeveyn izin süreleri, çocukluk çağı aşılama oranları, eğitime ayrılan bütçe ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Az. Baktığın zaman az yani. 10 üzerinden verilen puanlama sistemiyle oluşturulan bu listede aileleri yeniden düşündürdü demiş efendim. Avrupa şehirleri şaşırttı diyor mesela. Listenin üst sıralarında yer alan Avrupa metropolleri zenginliklerine rağmen ebeveynleri şok eden eksiklerle boğuşuyor. Zaten artık metropol demek hani iyi bir gelirinin olması gerek demek. Yani metropolde yaşamak için, hani yaşıyorum ben demek için hani normalin çok üzerinde bir gelirin olması gerekiyor ki oranın sana sunduğu, işte sana vaat ettiği bu güzelliklerden faydalanasın. Eğer o geliri yoksa, ki genel olarak bizde yok, o metropolde sürünmeyi biz yaşam olarak kabul ediyoruz ondan sonra. Bak Manchester mesela 4111 puanla listenin zayıf halkalarından biri. Çünkü şehirdeki ortalama yaşam maliyetleri, temizlik ve gürültü gibi çevresel faktörler aile hayatını sinsi bir şekilde aşındırıyor demiş. Bir diğeri mesela Belçika, Brüksel efendim. 4.06 puanla hava kirliliği ve ağır mali yüklerin kurbanı olurken, Amsterdam 4.02 puanla dudak uçuklatan ev fiyatları ve geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklu aileleri şehir dışına kaçmaya zorlayan bir siber emlak krizinin ortasında yer alıyor. Almanya'nın iki devi de listede kendine yer buldu. Bunlardan bir tanesi Münih, 3.969 puanla son derece güvenli ve temiz olmasına rağmen gelir fiyat dengesizliği yüzünden aile planlamasını tam bir strese dönüştürüyor. Keza Frankfurt'ta 3.630 puanla benzer bir kadere sahip. Yüksek yaşam maliyetleri güçlü satın alma gücünü adeta yutarak aile konforunu sıfırlıyor demiş. Bak yine çok bildiklerimizden, dünyanın en temiz şehirlerinden İsviçre'nin Zürih kenti ise 3.551 puanla listeye girdi. Çünkü bu steril şehirde çocuk büyütmek acımasızca pahalı bir lüks haline gelmiş durumda. Hani şehre baktığın zaman evet çok güzel, Zürih temiz falan diyorsun ama çocuk büyütmeye kalktığın zaman dünyan kararıyor. Milano'ya bakalım, İtalya. 3.500 puanla yüksek maliyetler, sinsi kirlilik ve yeterli güvenlik kıskacında aileleri adeta sıkıştırıyor demiş. Geliyoruz Asya'ya doğru mesela, Japonya'nın başkenti Tokyo. 4.09 puanla emlak piyasasının gelirlerin çok üzerinde olması nedeniyle aileler için sınıfta kalıyor. Osaka ise 3.676 puanla yüksek yaşanabilirliğine rağmen ev sahibi olmanın imkansızlığı nedeniyle düşük puan alıyor demiş. Bu ev meselesi dünyanın her yerinde var galiba. Ev problemi. Bak, Hindistan mesela Mumbai 3.901 puanla tam bir kriz merkezi diyor. Bak burada ev fiyatları. Ev fiyatları erişilemez boyutta, trafik ve işe gidiş geliş süreleri cezalandıracak kadar uzun. Hava kirliliği ise çocukların akciğer sağlığını tehdit edecek kadar sinsi ve ağır demiş. New York'a bakalım efendim. New York mesela
3.895 puanla astronomik ev kiraları, saatler süren metro yolculukları ve orta şekerli güvenliğiyle bekarlara kıyasla çocuklu ailelerin omuzlarına çok daha ağır bir siber yük bindiriyor. Chicago mesela, o da düşük güvenlik ve yüksek suç oranları demiş. Texas'ın iki şehri Dallas mesela ve Houston, arabaya bağımlı, uzun seyahat süreleri gerektiren, çocuk lojistiğini felç eden banyo hayatları nedeniyle listeye girmiş. Şimdi gelelim Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'den de bir şehir vardı. Muhtemelen az çok tahmin etmişsinizdir. Liste kalabalık, hepsini okuyamayız da. Türkiye'den de efendim listede tek bir şehrimiz var. İstanbul. Ey ilgili İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul. Bu dev dünya raporunda 3.222 puanla çocuk büyütmenin en zor ve en riskli olduğu şehirler arasında yer alarak ebeveynleri üzülüyor. Yani sadece çocuklar olsa yine hani genel anlamda insanın kendisini yetiştirmesi. Raporun analizine göre İstanbul kağıt üzerinde diğer dünya metropollerine kıyasla daha düşük bir yaşam maliyetine sahip gibi görünse de acı gerçek günlük yaşamın sinsi ve ağır işleyişinde gizli. Bak, İstanbul'daki ebeveynleri canından bezdiren en büyük faktörler saatler süren ve bitmek bilmeyen çileli trafik ulaşım süreleri. Evet, trafik yani. Şehirdeki kronik hava ve çevre kirliliği ile son yıllarda tavan yapan sarsıcı konut ve kira yükü olarak açıklandı. Bu durum İstanbullu anne ve babaların çocuklarına daha az zaman ayırmasına, daha fazla strese girmesine ve siber çağın ortasında kalitesiz bir aile rutinine sıkışıp kalmasına neden oluyor demiş. Yani evet, bu metropollere baktığımız zaman pek çoğunun esasında ortak özelliklerde olduğunu görüyoruz. Yani yaşam zorluğu, hayat pahalılığı, evlere ulaşmaktaki, yani ev alımına ulaşmaktaki muazzam zorluklar, keza nedir kira fiyatlarının acayip yüksek oluşu ve elbette trafik meselesi, o da hep karşımıza çıkıyor, trafikte var. Yani genel olarak ve tabii ki güvenlik. Büyük şehirlerin, o çok böyle hayranlıkla baktığımız büyük şehirlerin ortak problemleri aynı. Yani bir söz vardır, nerede çokluk diye başlar. Hani bütün bunların özetini bu sözde görebiliyoruz esasında baktığımızda. Ay ay ay. O yüzden belki hep tamam bir İstanbul'da yaşamıyoruz ama biz de fena sayılmayız. Hani trafik konusunda falan, özellikle trafik konusunda. Mesela hep şeyleri İstanbul trafiği, İstanbul trafiği denir ama kardeşim kusura bakmayın da Bursa'nın trafiği de. Yani özellikle o, mesela bak şu an Acemler'de mesela çift yönlü ağır ilerliyor trafik. Bu saatte ne alaka diyeceksiniz, 10.49 olmuş saat. Bak Acemler'de daha çok Mudanya istikametinde yoğunluk var mesela. Merinos iyi. Sıra meşeler iyi. Öyle bakmışken bakalım madem. Ankara yolu yeni belediye hizmet binası yönü şehir merkezi yönünde belediye binasını geçtikten sonra kısa süreli bir yoğunluk olacak. Ataevler mevkinde iyi durum ama bizde hep bak aynı yol devam ediyor. Yani Ankara yolu ve İzmir yolu. Sabah trafik ve akşam trafik saatlerine baktığınız zaman çevre yolda dahil olmak üzere hani gidilebilen yol sayısı bu kadar. Hani artık kestirmeden gitmek istiyorsanız veya alternatif bir güzergah, kestirme demiyorum ona. Alternatif bir güzergah arıyorsanız sabah ve akşam trafiğinde Kütahya Tavşanlı'ya doğru. Buradan dağ yolundan çıkıp ya da mesela Gölükle tarafında oturuyorsanız oradan devam edip işte Mustafa Kemal Paşa Susurluk yapabilirsiniz. Ya da direkt otobandan işte Susurluk'tan çıkıp yine arka taraflardan Kütahya Tavşanlı, oradan Uludağ'a gel. İnegöl tarafından çık Ankara yoluna. Daha kestirme. Yani evet, şey olarak belki kilometre olarak artıyor ama zaman olarak hemen hemen aynı. En azından manzara görüyorsunuz. Bir de böyle bir şey var yani. Ay, Zamire selam, geçinememekte yalnız değilmişiz diyor. Yani ne dedik az önce? Hani artık özellikle bu büyük şehirlerde yaşayacağım diyorsanız, yani büyük şehirlerde biz nefes alıp vermeyi yaşamak olarak kabul ediyoruz. Yani genel olarak esasında tabii böyle bir düşünce oluştu. Hani ne yapıyorsun? Yaşıyorsun. Yaşıyorum. Nasıl yaşıyorsun? Nefes alıyorum.
Ama yaşamak esasında başka bir şeye baktığımız zaman. Büyük şehirde yani nedir, İstanbul'da yaşıyorsun, tamam, maddi kazanç mutlaka biraz daha farklı olacaktır ama yetmez ki. Yani çok fazla kazanman lazım ki hani böyle hani İstanbul'da yaşıyorum diyebilesin yani. Hasan abi dağıttın bizi, teşekkürler demiş. Hadi o zaman bir Melike Şahin dinleyelim, devam edelim sonra.

Melike Şahin'i canın beni çekti radyonuzaydı. Efendim bakınız, erkekler bu sözleri affedemiyorlar demiş. Ne o? Sakın onlara söylemeyin, sizi terk edebilirler diyor. O derece yani. Ne ki? İlişkilerde bazen tek bir cümleye her şeyi değiştirebiliyor, masum gibi görünen ama erkeklerin gururuna dokunan bazı sözler var demiş. Var tabii, şimdi o kadar da değil yani. Ki diyor, telafisi zor sonuçlar doğurabiliyor. Bundan dolayı o sözü söylemeden önce iki kez düşünmek gerekebilir demiş. İşte detaylar diyor. Bakalım hangi sözler efendim sevgili kadınlar. Sevgililerinize, işte partnerlerinize söylememeniz gereken cümleler efendim. Bunları affetmiyoruz denmiş. Bak, kalbinde derin yara açıyor diyor. Birlikteliğiniz içerisinde sarf ettiğiniz bu cümleler onun kalbinde derin bir yara açıyor. Sizinle kurduğu hayallerin umutlarından vazgeçerek her şeyi geride bırakmak isteyebiliyor. Peki erkekleri bu kadar üzen cümleler hangileri? Onun abarttığını söylemek diyor mesela ki. Bak, erkek arkadaşınıza abartıyorsun demek onların duygularını geçersiz kılan söylem olarak öne çıkıyor. Neden? Abartıyoruz çünkü. Abartıyoruz ama bunu yüzümüze vurma. Çünkü hani böyle bir şov yapmamız gerekiyor yani bir ne bileyim yani, hakikaten bir şov yapmamız gerekiyor yani. Bu durumun psikoloji literatüründe de yeri bulunuyor. Bu davranışın adı duygusal geçersizleştirme olarak tanımlanıyor demiş efendim. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar erkeklerin duygularını ifade etmekte daha temkinli olduğunu ve bu tür söylemlerle karşılaşmaları İletişim şeklini kalıcı biçimde zedeleyebileceğini gösteriyor demiş. Bir diğeri, bu direkt çok ayıp bir de. Bu kırmızı, hem kırmızı kart hem bir de ayıp yani ya. Eski sevgiliyle kıyaslamak. Abi şimdi eski sevgiliyle kıyaslıyorsan eğer sen hala kusura bakma ama eski sevgilinle berabersin. Öyle ama yani ne kadar ayıp bir şey. Bir erkeğe ne yaparsanız yapın ama sakın onu eski sevgilinize kıyaslamayın demiş. Bu arada erkeklerin de tabii sevgililerini eski sevgilileriyle kıyaslamaması gerekiyor. Bu çok ayıp bir şey yani. Kıyaslıyorsan demek ki hala aklın ötekinde. Bunun Türkçe açıklaması budur. Onları en çok kıran cümlelerin başında eski sevgilim olsaydı böyle yapmazdı yer alıyor. Git o zaman eski. Bak, bu kafalar temizlenmeden yeni bir ilişkiye başlamamak gerekiyor işte. Yani o sıkıntı.

Öbür türlü herkes üzülüyor. Erkekler yaşadıkları ilişkinin içerisinde yeterli hissetmek ve onlara ihtiyaç duyulmasını arzu eder. Ona söyleyeceğiniz bu söz bu arzusunu tamamen ortadan kaldırarak özgüven kaybına ve duygusal bağın zayıflamasına yol açıyor demiş. Vallahi gider gitmekte de haklı, kimse kusura bakmasın. Böyle ama. Diğeri neymiş bakalım? İlişki içerisinde rest çekmek. İlişkilerde en yıkıcı cümlelerden biri de istersen git oluyor. Tamam o zaman hadi eyvallah deyip. Erkekler bu söylemi açık bir terk edilme tehdidi olarak algılıyorlar. Bilimde mevcut olan bağlanma kuramına göre bu tür sözler erkeklere kendilerinin istenmediklerini düşünmelerine neden oluyor demiş. Bu üç cümle bakınız arkadaşlar. İlki neydi? Ona abarttığını söylemeyin. Ya abartıyorsun nedir mesela? Biz erkekler genelde ilgi gördüğümüz zaman hastalığımızı abartırız. Söz konusu soğuk algınlığıysa, gripse, bir kase sevgili çorbası uğruna. Hep şunu söylüyoruz, yani bakın erkeklerle geçinmek zor değil. Erkekleri yönetmek zor değil. Yani hani bu restleşmeler, işte burada restleşme falan filan diyor, gerek yok. Didişmeye gerek yok. Yani biz erkekler olarak gazla çalışıyoruz, LPG. Bak ne benzin ne mazot. Bildiğin LPG. Halihazırda en ucuz yakıt. O yüzden boşu boşuna mücadele etmeye gerek yok sevgili kadınlar. Ver gazı gitsin. Hep bu örneği veriyoruz. Yani aslansın de, kaplansın de, otur izle bak. Yapamayacağımız şey yok. Ama hani didişmeye başladığın zaman gerek yok. Boşu boşuna zaman kaybı, kendini üzüyorsun. En çok da kendini üzüyorsun yani ve hani şöyle şey, yeni şekle sokacağım, yok şöyle düzelteceğim, böyle gerek yok. Sana zaten hani yontulmuş haliyle geldi o, artık ondan sonrasında hani zorlamaya çalışma sen de, bırak öyle kalsın. Mevzu budur sevgili kadınlar. Erkek arkadaşınıza söylememeniz gereken cümleler bunlarmış efendim. Ona göre dikkatli olmanızda fayda var. Ay ay ay, 11 saatler, yeni saate merhaba diyeceğiz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız, oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir ara devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mini Ayman, yılların Pınar Aylin şarkısıdır. Adam olaydı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, daha mütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok diye. Eğer bunu yapıyorsa sakın bırakmayın demiş efendim. İlişkide bağlılığın ve sadakatin hiç bilinmeyen 5 gizli işareti. Hiç bilinmeyen mi? Neymiş bunlar? İlişkinizde bakın, partneriniz eğer bunları yapıyorsa sakın diyor bırakmayın diyor. Bağlılığın ve sadakatin 5 işareti efendim. Gözleri sadece o sizi görmüyor demiş. Nasıl yani? Genelde şey oluyor, gözleri sadece beni görüyor deriz ya. Gözleri sadece sizi görmüyor. Ha, dikkati de tamamen sizde. Hani sadece oturup bakmıyor yani diyor. Bir de o uzun bakışmalar da enteresandır. Daha çok bizim dizilerde görürüz. Türk dizilerinde. Süre uzaması gerekiyor çünkü dizilerde. Normalde nedir işte, dizinin ortalama süresi 30 dakikadır, 45 dakikadır yani. Genelde standardı budur. Hatta 45 dakika fazla biledir yani. Bizdekiler 3 saat sürüyor. Hal böyle olunca süreyi uzatmak için uzun uzun bakışmalar gerekiyor. Ve doğal olarak dizi aşkı doğuyor. Doğmamasına imkan yok. O kadar bakıştıktan sonra. Sadakat denince akla ilk olarak gözlerin dışarıya kaymaması gelir demiş. Ancak gerçek bağlılık kalabalık bir ortamda bile dikkatini tamamen size verebilmektir diyor. Sizi sadece dinlemekle kalmayıp anlattığınız en küçük ayrıntıyı bile günler sonra hatırlıyorsa bu size verdiği değerin en büyük kanıtıdır demiş. Ama erkekler içinde bir problemdir. Evet, mesela bir ayrıntı ama vallahi sevgili kadınlar, bazen öyle bir ayrıntı yakalıyorsunuz o cümlelerde. Hiç olmadık zamanda o ayrıntıya geliyorsunuz. Bizim tansiyon düşüyor. Böyle bir soğuk terler falan başlıyor yani. Gelecek planlarındaki biz detayı diyor. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Bu hep karşımıza çıkıyor. Yani cümlelerinde ben yerine biz kullanmaya başladıysa diyor, sizin iş diyor olur diyor. Buna çok da fazla kaptırmamak lazım. Yani bugün biz derken yarın yine ben diyebilir. Oo, yani tamam, bu o an için iyidir, hoştur, güzeldir ama bu hani dur evet biz dedi, biz bundan sonra biziz deyip o şekilde bir rehavete kapılıyorsan o biz yarın sonra yarın tekrardan bir bene dönüşebilir. Sosyal medyada değişmeyen gizli sinyaller demiş. Neymiş onlar? Günümüz ilişkilerinin en büyük sınavı şüphesiz sosyal medya. Evet. Ancak sadık bir partnerin dijital dünyadaki duruşu yanınızdaki duruşuyla birebir aynıdır diyor. Telefonunu sizden köşe bucak kaçırmıyor. Ekranını gizlemiyor. Ve hayatındaki varlığınızı saklama gereği duymuyor olması en kritik turnusol kağıdıdır demiş. Ha hani evet, siz varsınız işte, sizle ilgili paylaşımlar yapması falan filan bunlardan bahsediyor. Nedir mesela? DM'leri gizlemiyor. Telefonu sizden kaçırmıyor. Tabii şu da var, hani illa ki telefonunu sizden kaçıran falan, köşe bucak kaçıran da illa bir şeyler yapıyor anlamına gelmiyor. Ya da telefonunu kaçırmayan da hiçbir şey yapmıyor anlamına gelmiyor. O DM'ler falan siliniyor onlar. Galeriler falan, ya bunlar var. Bu burada esasında yine iç sesinizi dinlemekte fayda var bence. Çok böyle buna şeklen bakmak bilemedim. Buradaki gizli işaret sadece şifresini vermek değil, hayatını size tamamen şeffaf sunabilmesidir. Ben bu şifre verme olayını ben sevmiyorum. Net söyleyeyim yani. Ne şifre veririm ne şifre alırım. Eskiden vardı bak, bizim gençliğimizde dedik ya. Şöyle diyelim, bizim ilk gençliğimizde ha. Bilgisayarlarda Messenger vardı biliyorsunuz. Sonra hani MSN Messenger vardı. Sonra ne o? Facebook Messenger oldu ama onun ilk hali. O zamanlar böyle sevgililer birbirlerine şifre veriyordu mesela. Bana o da anlamsız geliyordu. Bana şifre, eğer şifre vermezsen bir şeyler çeviriyorsun. Lan sana ne benim şifremden? Böyle şeyler vardı mesela. Çok ayıptı bunlar. En zor anınızda sessizce yanınızda bitiyorsa demiş mesela. İyi günde herkes yanınızda olur. Peki ya enerjinizin tükendiği o kötü günlerde demiş. Gerçek bağlılığın en net işareti modunuz düştüğünde partnerinizin size gösterdiği reflekstir diyor mesela. Başka ne var? Başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa. Bu önemlidir. Bu insanoğlu için önemli bir sınavdır aslında. Çünkü az önce tam söyleyecektim. Burada yeri geldi onun. Hani kötü gününüzde yanında olması. Normal böyle ilişkilere baktığımız zaman, yani arkadaşlık ilişkilerine falan, yani insani ilişkilere baktığımız zaman
Bir insanın iyi gününde yanında olabilmek bir erdemdir. Ben size söyleyeyim. Hani hep şey söylenir, kötü gün dostu denir ya, kötü gün dostu olmak kolaydır. Kolay olanıdır. Zor değildir yani. Bir insan, yani bir arkadaşınız kötü günündeyse onun yanında olabilirsiniz. Ya da siz kötü gününüzdeyseniz, kötü gün yaşıyorsanız insanlar sizin yanınızda olabilir. Çünkü insanlarda biraz böyle şey vardır, hani kendi egosunu tatmin etme. Hani bak yanındayım, sana yardım ettim. Elinden tuttum falan filan. Böyle bir ego okşanması durumu da vardır. Yani kendi kendine bunu yapar. Ama asıl mesele iyi gününde yanında olabilmektir. Yani sizin başarılı olduğunuz zamanda eğer bu başarınızı sizinle beraber kutlayabiliyorsa işte o arkadaştır. Ben size söyleyeyim. Bu aşkta da böyle çıktı. Başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa demiş. Bir ilişkide kıskançlık ve rekabet sadakati kemiren en büyük düşmanlardır. Eğer partneriniz sizin elde ettiğiniz bir başarıda sizden daha çok heyecanlanıyor, sizinle gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyorsa bu bağ kopmaz demiş mesela. Bunlar efendim, bakınız bu 5 işaret dediği. Eğer bu işaretler varsa hani bırakmayın diyor, sakın bırakmayın diyor. Nelerdi bunlar? Gözleri sadece sizi görmüyor, dikkati de tamamen sizde. Gelecek planlarındaki biz detayı demiş. Bu biraz soru işaretli. Sonra ne vardı? Sosyal medyada değişmeyen gizli sinyaller demiş. Hani böyle telefonu falan gizlemiyorsa, böyle mesajları falan filan yani. Bir de sizle ilgili paylaşım yapıyorsa o da önemli. Hakikaten önemlidir. Yani şeydir mesela şey ya işte aman aile işte bilmem ne falan filan. Bir sürü insan paylaşmışsın orada. Ya işte onlar şöyle arkadaş böyle ya git. En zor anınızda sessizce yanınızda oluyorsa ve başarılarınızı kendi başarısı gibi kutluyorsa diyor. Bunları yapıyorsa sakın bırakmayın, ilişkide bağlılığı ve sadakatin sinyali olarak yazmış uzmanlar. 11-15 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz efendim. Severiz çarşamba günleri. Hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umuyorum planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Mustafa abi, şu DM olaylarına girmesen mi diyor. Ben girmiyorum. Onlar orada var. Onlar en kritik zamanlarda hep yanı başımızda. Sen bildirimlere bak. Onların ayarını yap. Ay ay ay. Şebnem günaydın Mahmut Bey. Vallahi özlemişim sizi dinlemeyi diyor. Ne güzel, teşekkürler, günaydın. Günaydın da diyebiliriz artık esasında. Zamire ne demiş? Evet, kabul edemesek de diyor, bu bir gerçek. Gençliğimiz diye bir şey var artık diyor. Tekrarlamana çok güldüm. Gençliğimiz demek zor geldi. Zor geldi değil de birdenbire böyle şey oldu. Lan nasıl yani? Hani gençliğimiz... Sonra toparladık durumu. İlk gençlik diye. Öyle şey... Genciz yine be. Hep aklıma şey geliyor. Mazhar Alanson'un bir zamanlar fırtınalar estirirdim diye. O şarkıyı dinleyince duruluyor insan. Doğru, bir dakika dur, madem öyle dedik. Var mı, ulaşabilir miyiz ona? Bakayım. Bir dakika. Vallahi şimdi... ulaşamadık. Neyse tamam, not alalım onu da çalalım onu bir ara. Bakayım şöyle yapsam bulabilecek miyiz? Yok yok, bulamadık. Bak tam vallahi şimdi neyse, bir Tarkan da esasında kısmen olur. Bir anılarla yaşamak dinleyelim, devam edelim sonra.

0: Tarkan Anılarla Yaşamak radyonuzdaydı. Efendim şimdi zaman zaman bize şöyle haberler olur. İşte aç kalan ayılar mahalleye geldi. Ne bileyim domuz sürüsü oradan geçti, buradan geçti falan filan. Ege'de zaten çok görülür o da. Onlar hani bildiğin şey. Şu tabiri kullanmayı sevmiyorum ama kötü anlamda söylemeyeceğim. O yüzden onu belirtmek istedim. Bu, hani oralar mesela sokak köpeği gibi onlar sokaklarda gezerler. Ayılar biraz pek alışık olduğumuz şey değil. Kurtları mutları görürüz mesela ama bak bizde hala bu olay şaşırtılacak seviyede. Şaşılacak seviyede. Ama Japonya'da durum çok daha öte boyutta. Japonya'nın Utsunomiya kentinde ilk kez şehir merkezinde görülen Asya kara ayısı alarm yarattı. Şehir merkezinde geziyor artık. Yerleşim bölgelerinde dolaşan ayı nedeniyle 94 ilk ve orta dereceli okul geçici olarak kapatılırken polis ve avcı birlikleri hayvanı yakalamak için seferber oldu. Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde efendim Utsunomiya kentinde görünen bir kara ayı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar kapatıldı. Ayı paniği. Yaklaşık 500 bin nüfuslu kentte ilk kez görülen ayının cumartesi günü bir park yakınında fark edilmesinin ardından yerel yönetim alarma geçti. Bak biz alışığız kısmen yani. Biz yolda laf maf atıyoruz onlara falan. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen Asya kara ayısı pazar sabahı erken saatlerde şehir merkezinde iki gencin önünden koşarak geçerken güvenlik kameralarına yansımış. Yetkililer ayının pazar günü boyunca yerleşim bölgelerinde görüldüğünü, pazartesi sabahı ise şehir merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir sanayi bölgesinde tespit edildiğini açıkladı. Oğlum hiç müdahale edemediniz mi? O kadar şaşırmışlar ki ilk defa abi nasıl ne yapacağız ya? Şehirde ayı geziyor. Kameralardan görüyoruz bak şimdi sanayi bölgesinde. Bir kovalayın movalayın bir şey yapın kaçar zaten hayvan yani. Utsunomiya Belediyesi vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, ayı ile karşılaşmaları halinde yaklaşmamalarını ya da ayı üzerinize geliyorsa koşmamalarını, O çünkü gereksiz bir koşudur o. Artık orada kaderine razı olarak bekleyeceksin. Yani ayıdan korunma yöntemleri şimdi kamp yapanlar falan az çok bilir. Biz de kamplara gidiyoruz. Çok öyle o kadar korunma yöntemi yok. Kalabalık olmanız bir avantaj. Fazla gürültü yapmanız bir avantaj. Düdük götürmek falan filan ama hepsinin yanında eğer karşıdaki ayının yanında bir yavrusu varsa işte burada artık Almanların o ünlü atasözünü düşünmek gerekiyor. Mortingenstrasse. Bir ayının en tehlikeli olduğu andır yanında yavrusu varsa. O zaman böyle artık yavaş yavaş böyle tatlı, sevimli bir ses tonuyla hafif hafif konuşarak yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışacaksın. Yani çalışacaksın. Hani uzaklaşabilir misin? Artık o ayının şeyine bağlı, psikolojisine bağlı o an yani. Öyle vay şöyle yap, böyle yap falan filan değil. Tabii bu hayvanlar şehirlere iniyorsa bunun sebebi de yine insanlar. Öyle kalkıp da çünkü hani sen ayıdan korkuyorsun, ayı da senden korkuyor. Hani böyle yani. Ama bu hayvan korktuğu halde senin yaşadığın yere geliyorsa karnı aç. Neden? Çünkü biz onların yaşam alanlarını ihlal ettik. Mesela ayı şehre indi deniyor. Hayır, o şehir zaten onundu. Biz onun yaşadığı yere ev kurduk kardeşim. Durum bu kadar basit esasında yani. Ama biz bunu hani insanoğlunun bencilliği var biliyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz. Suçlu onlarmış gibi görüyoruz. Ne işi var şehirde? Hayvan ne yapacak? Karnı acıkmış geliyor yani. Tabii karnı acıkması demek onu oturup orada besleyin de anlamına gelmiyor da onu da yapmayın. Yani uzaktan sevin, bayağı uzaktan. Yani birkaç kilometre öteden sevin ayıyı. Bunlar önemlidir. Ay ay ay. Oo Sunay merhaba abi, iyi yayınlar demiş, hoş geldin. Sunay ben, sen yaşlanamazsın abi diyor, sen öyle sandın. Hey gidi hey. Böyle mesela yaşlanamazsın falan filan deyince veya işte neydi o günler falan filan deyince direkt böyle beldeki fıtığı hissediyorum. Bak hiçbir şey hissetmesem bile o böyle diyor ki merhaba buradayım ben. Hani çok da kendine güvenme. Her an kendimi hatırlatabilirim diyor. Teşekkür ediyorum vallahi, sağ olasın. Bak biz genç kalmak için de hareket etmek gerekiyor. İşte o hareket edenlerden bir tanesi. Abi kaç kilometre koştun? Bu kadar bugün yeter. Yarın Mustafa Kemal Paşa Çaltılıbük köy havası almaya demiş Mehmet abi. Gezmeye gidecek. Ne kadar koşmuş? Dur haritayı göndermiş. Nasıl ya? 12.5 kilometre. 12.05 kilometre. 12.05 kilometre koşmuş adam. 1 saat 27 dakikada. Dakikada 7 kilometre. 7.7 kilometre. Pardon dakikada. Ne? Yok. Aman. En sonu anlamadım. 7 dakikada 1 kilometre mi oluyor? Öyle bir şey herhalde. Şuradan kanaldan aşağı inmeye üşeniyoruz. İnmemek için bin bir türlü takla atıyoruz yani. Vallahi helal olsun. Şu şarkıyı bir dinleyelim de şöyle bir rahatlayalım. Mebrure değil mi yapay zeka? Beyaz olamadım ama kara da değilim.
1: Bursa Radio S.

0: Mebrure, beyaz olamadım ama kara da değilim radyonuzdaydı. Sibel Mahmut Bey, yaşlanmak kim, siz kimsiniz demiş. Vay. Sonrakini okumayayım. Efendim 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir nefes aramız olacak, çok kısa bir aramız olacak. Hemen ardından devam edeceğiz. Hatta çok da güzel bir şarkıyla gireceğiz. Benden söylemesi ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radio F.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Yılların şarkısı Emre Aydın. Git radyonuzdaydı. Harba Beyler, Namık'ın Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dünyanın en kel ülkeleri açıklandı efendim. Türkiye listede bakın kaçıncı sırada diyor efendim. Kel listesi. Biz erkeklerin makus talihi pek çoğumuzun. Ben tam değil ama bende azalma var ya. Erozyon bende çok fazla. O da kötü bir şey. Yani mesela yağmur olayı bende hep sıkıntı yaratıyor. Yani normalde normal saç sayısına sahip olan bir insanın böyle başına bir yağmur damlası düştüğünde o saçların arasında kaybolup gidiyor. Gözlere kadar gelmiyor. İşte o saç kökünden bu saç köküne, bu saç kökünden o saç köküne öyle savrula savrula bir şey kalmıyor. Ben de o kök sayısı az olduğu için tepeme düşsen direkt gözde bitiyor. Maalesef yani. Var, yapacak bir şey yok. Saç dökülmesi dünya genelinde milyonlarca erkeğin ortak sorunu olmaya devam ederken bir de çözüm de bulamadılar bunu ya. Mesela yılın belli dönemlerinde mutlaka haber çıkar. Japonya'da işte müthiş buluş. Kellik tarihe mi karışıyor diye. Arkadaşlar hiç de tarihe karışmadı. Yapılan yeni bir araştırma hangi ülkelerde erkek tipi kelliğin daha yaygın olduğunu ortaya koydu. 4000'den fazla kişinin katıldığı küresel araştırmada dünyanın ne biçim sıralama bu ya? Dünyanın en kel ülkeleri sıralandı. Sonuçlarsa oldukça dikkat çekici diyor. Bakalım hangi ülkeler var bunda? Araştırmaya göre listenin zirvesinde efendim 44.5 ile bu ülkenin 44.5'i mi yani erkeklerinin? Yoksa bilmiyorum, hani öyle yazmışlar. 44.5 ile efendim İspanya yer aldı. İspanya lan kellikleri şampiyon adamlar. İkinci sırada İtalya var efendim. %44.37. Listede ikinci sırada İtalya. Fransa %44.25'te üçüncü sırada kendine yer bulmuş. Amerika dördüncü sırada, Almanya beşinci sırada efendim keller listesinde. En keller. Şimdi burada nasıl yapmışlar? Bir saniye şu sıralamaya bakalım. Sondan başa doğru mu gelmiş bunlar? Şu an evet, tamam. Sondan başa doğru geliyoruz. kel ülkeler sıralamasında efendim. Kaç ülke var toplamda? 47 ülke var efendim. 47. sırada, 47'den aşağı doğru sayacağım. Endonezya yani en az kel. Sonra Kolombiya, Filipinler. Malezya, Arjantin ve Çin diye devam ediyor. Çin 42. sırada. Ukrayna, Tayland, Danimarka. Danimarka 39'da. Biz Türkiye olarak kaçtayız ya? Polonya, Güney Kore ve Mısır efendim. Kellik sıralamasında Mısır 36. sırada. Hollanda 35, sonra Güney Afrika, Avusturya, İsrail, Portekiz 31. sırada, Pakistan 30. 29'da Hindistan var, ardından Şili, bak Yunanistan 27. sırada. 26'da Finlandiya var efendim, sonra İran. 24'te İsveç var, 23'te Japonya. Ülkeler genel olarak kel ya. 22'de Brezilya var mesela, sonra Belçika, 20'de Macaristan, 19. sırada listede Birleşik Arap Emirlikleri, Ruslar 18. sırada, ardından İsviçre, 16. sırada İrlanda'yı görüyoruz, Suudi Arabistan 15'te, sonra Meksika ve efendim as bayrakları as Türkiye 13. sırada. Kellik listesinde 13. sırada yer aldık. Seneye biraz daha puan toplayıp en azından ilk 10'a, ardından da ilk 5'e girmek suretiyle %40.03 efendim bizim oranımız, kellik oranı. 13. sırada Türkiye. Devamında İngiltere var 12'de. 11 Yeni Zelanda, 10 Norveç, 9'da Avustralya, 8. sırada Çekya, sonra Kanada 7, 6 Hırvatistan, ilk 5'i saymıştık. 5'in sırada Almanya, 4 Amerika Birleşik Devletleri, 3 Fransa, 2 İtalya ve listenin zirvesinde İspanya yer alıyor. Şampiyon İspanya. Dünya kellik sıralamasında. Böyle yani evet hani benim diyen ülkelere baktığımız zaman ikide İtalya bu arada demiştim. Hani böyle şeydir. Böyle İtalyan erkekleri falan yakışıklı falan görülür ya. Bu biraz böyle bizi rahatlattı. Çünkü onlar kellikte ikinci sırada. Liste bu şekilde efendim. Hani iyi bir yerdeyiz. Hatır sayılır bir yerdeyiz. İlk yani 13. sıradayız. Ama hedefimiz ilk 5'e girebilmek. Seneye kadar biraz daha kel kalıp bu listeye tekrar bakacağız efendim. 11.45 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü paylaşıyoruz. Ay ay ay şöyle bakalım neler neler var. Heh. Çiğdem kel demeyelim az saçlı diyelim demiş. Bu arada bir son dakika haberi var onu hemen söyleyeyim. Özellikle ebeveynleri, velileri ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması var sevgili dinleyenler. Cuma günü okullar tatil edildi efendim. Milli Eğitim Bakanlığı LGS hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Son dakika bilgisi olarak geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi yani LGS kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki Paraguay karşılaşması nedeniyle sınav tarihinin 14 Haziran'dan 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasının ardından bak maç için sınavı değiştirdik. Mantıklı. Sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi için 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Haziran Cuma günü eğitim yapılmayacak. Bu süreçte sınav merkezleri dezenfekte edilecek, salon düzenlemeleri tamamlanacak ve öğrencilerin sınava sağlıklı koşullarda girebilmesi için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilecek. Evet tekrar söyleyelim 12 Haziran Cuma günü okullar tatil. Hadi iyisiniz. Bu Cuma tatil. Sınava girecekler için tabii ki stres devam ediyor. Daha şimdiden biz de başarılar dileyelim hepsine. Gönlünüzden geçen neyse o olsun. Hak eden kazansın. Ama sınava girmeyecek olanlar için de söyleyelim. Hadi iyisiniz. Cuma günü tatildesiniz.
1: Masum perçem dökülsün. Haydi haydi haydi. Kaytan bıyık bükülsün. Haydi haydi haydi.

Efendim bakınız 41 ülkede rekor kırıldı denmiş. Dünyanın dört bir yanında ölçülen en yüksek sıcaklıklar. Bu yaz sıcak geçecek. Hatta bayağı da bir sıcak geçecek. Oldukça sıcak geçecek. Yani yeni rekorlara hazır olun. NASA verileri acı gerçeği ortaya koydu. Dünya insanlık tarihinin en sıcak dönemini yaşıyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede termometreler tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırarken uzmanlar eşi benzeri görülmemiş bir hızla ısınan gezegen için uyarıyor. Şimdi bir takım uzmanlar uyarıyor gezegenin ısınmasıyla alakalı. Başka bir görüşte olan uzmanlar da diyor ki bu normal. Hani dünyanın döngüsü, doğanın döngüsü. Evet, bu birkaç yıl sıcak olacak, kuraklıklar olacak, sonrasında soğuyacak diye. Böyle enteresan. Küresel sıcaklıklar daha önce hiç görülmemiş bir hızla tırmanırken dünya genelinde meteoroloji istasyonlarından ardı ardına kırmızı alarm ve sinyaller geliyor efendim. Bak veriler gezegenimizin iklim tarihinde yepyeni bir endişe verici sayfa açtığını ortaya koydu. Verilere göre dünya genelinde mutlak sıcaklık rekorları birer birer alt üst oluyor. Sadece son birkaç yıl içinde tam 41 ülke tüm zamanların en yüksek sıcaklık seviyesine ulaştı ya da bu rekorları eşitledi. Son yıllarda peş peşe kırılan rekorlar küresel ısınmanın soyut bir risk olmaktan çıkıp günlük hayatı tehdit eden somut bir gerçeğe dönüştüğünü kanıtlıyor. Bununla ilgili de uzmanlar yine yıllardır söylüyor. Biz ne yaptık insanlık olarak? Hiç. Israrla dünyayı kirletmeye devam ettik. İşte ne bileyim atmosferi kirletmeye devam ettik. Devam ediyoruz. Böyle ne bireysel olarak ne de genel olarak hiçbir çabamız yok yani.

Bu değer yalnızca 2024 Mayıs ayının gerisinde kaldı demiş. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da yine kayıtlardaki en yüksek 2. Mayıs seviyesi olarak ölçüldüğü deniyor. Evet, geride kalan Mayıs böyle. Haziran'dayız, sıcak bir Haziran yaşıyoruz ama asıl sıcaklık Temmuz sonu ve Ağustos'ta bizi bekliyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hayırlısı. Klimaları falan bakmakta fayda var. Soğuk yerlere kaçabiliyorsanız kaçın ama yani Temmuz sonu, Ağustos falan bayağı bir rekorların kırılacağı dönem olarak belirtiliyor yine uzmanlar tarafından. Haberiniz olsun. Ay ay ay, diyelim. Bir Emre Altuğ dinleyelim tam da bu şarkının üzerine. Ardından da programı artık toparlayalım. Hadi bakalım.

0: asıl sıcak geceler o zaman. Efendim gitme vakti, sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Çarşamba gününü öğlenle buluşurduk sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın saat 10'da yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.
2: Bursa Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: 90'lar deyince ilk akla gelen albümler, ilk akla gelen isimler ki onlardan bir tanesi Aşkın Nur Yengi. Tam 1990 yılında çıkardığı ilk albümünden, albümün de açılış şarkısıyla buradaydı, Seni Aldattım. 95.6 Radyo S'teyiz. Güne Bakan başladı yine 90'larla. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek tam bir saat boyunca biraz eskilere, biraz geçmişe götüreceğim sizleri. Eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkılarla. Sonraki bir saatte de yeni şarkılar ve tabii ki gündemimizle sizlerle birlikte olacağız. Yani toplamda saatlerimiz 15'i gösterecek sizlerleyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

Tabii her zaman olduğu gibi sadece ben seçmeyeceğim, ben çalmayacağım. Daha doğrusu ben çalacağım ama ben seçmeyeceğim. Arada sizler de isteyin eskilere dair, geçmişe dair, kalbinizden, gönlünüzden geçen. Ya şu şarkıyı şansa da desek, ya da şu şarkıyı hatırlatsa, ya da şu isimden herhangi bir şarkı olsa. İşte Radyo Esin WhatsApp hattı 0533 155 4000 0533 155 4000.

Aşkın Nur Yengi, Seni Aldattım, Harun Kolçak, Gir Kanıma. Ardından da Sertab Erener, Ateşle Barut'la bizlerle birlikteydi. Bir anlamda Sezen Aksu okulundan mezun olanlar, hatta ilkleri. Bu arada Harun Kolçak'a saygıyla, sevgiyle anmış olalım. Ve Levent Yüksel'le devam edelim. Olmazsa olmaz Sertab Erener sonrası. Onun da ilk albümü 93 yılında yayınlanmıştı. Albümün ismi Meczir. İşte albümle aynı isimli şarkı geliyor şimdi radyolarınıza. Meczir ve Levent Yüksel.

0: bırakma.
1: Sezonun ilk konserlerinden bir tanesi olacaktı Mayıs ayı içerisinde. Levent Yüksel'in konseri. Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Ama ertelendi biliyorsunuz 17 Haziran Çarşamba akşamına. Biletleri olanlar yine aynı biletlerle girebilecekler. Bilet bulamayanlar ya da henüz bilet almayanlar varsa belki kalmıştır kıyıda köşede. Belki de ortalarda böyle tek tek. Biletlerinizi alabilirsiniz biletina.com'dan, bu biletten ve biletix'ten. Levent Yüksel en sevilen şarkılarıyla, geçmişten günümüze repertuarıyla 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Medcezir dahil sevilen şarkılarını seslendirecek Bursalılara. Sezen Aksu Okulu dedik, Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Sertab Erener, Levent Yüksel. Sıradaysa kim var derseniz, olmaz dostumla Sedan Gürel.

İlk mezunlar dedik, orkestrasında beraber çalıştı. Uzun yıllar ona vokal yaptılar. Beraber konserler verdiler, beraber sahneye çıktılar. Yani ne kadar kendisi şu anda inzivaya çekilmiş ve konser vermiyor olsa da öğrencileri her daim çalışmaya devam ediyorlar ve üretmeye devam ediyorlar. Tabii bazıları hariç. Onlardan biriydi Senan Gürel. Onun da sesi soluğu çıkmıyor. Yeni bir çalışma, yeni bir albüm yapmıyor. Ama bizler eskilerle avulmaya devam ediyoruz. O okulun sahibi ise gelecek. Şimdi hadi bakalım diyecek. 1990 yılında çıkardığı Gülümse adlı albümünden. Sözler Aysel Gürel. Beste ve düzenleme Onla Tunç. Sezen Aksu. Hadi bakalımla şimdi burada.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın. Ali
1: Desidero. Bugün olmaz belki yarın. MF Ali Desidero. Yıl 1990. Albümün adı Geldiler. 90'lara da damga vuran şarkılardan oluşan çok da güzel bir listesi, playlisti vardır albümün. Ali Desidero. Ali, Ali Desidero. Mesela Mecburen var bu albümde. Ateşe Aşka var. Sude var. Güzel keyifli şarkılar ki onlardan biriydi. Ali Desidero. Bu arada bu şarkıyla birlikte Özkan Uğur'u da anmış olalım. Bir kelamla devam edeceğiz. 90'ların tam ortası. Yıl 1995. Yine bir ilk albüm ve ilk albümün en sevilen ve açılış şarkısı. Söz beste kendisine ait düzenleme İskender Paydaş. Her gece bir kelam.

Az önce Sezen Aksu'dan ve Sezen Aksu ekolinden bahsetmiştik. Yani onun öğrencileri, onun vokalistleri, zamanında beraber çalıştığı isimler hala yollarına devam ediyorlar. Bir de Kayağın cephesi vardı ki, Kayağını kaybetmiş olsak da onun şarkıları yaşamaya devam ediyor ki onlardan bir tanesiydi Sarı Şekerim. Kendi yorumuyla geldikten sonra yine bir Kayağın şarkısıyla bu kez konuğumuz Nilüfer ve Mavilim.

ve Mustafa Sandal 1994 yılında çıkardığı ilk albümden Suç Bende adlı albümden albümün açılış ve çıkış şarkısıydı A1. Bu Kız Beni Görmeli Mustafa Sandal'la geldi radyolara. Son iki şarkım iki Serdar Ortaç şarkısıdır. Sevgili Cahit abim ve çalışma arkadaşlarına, Mesut Bey ve çalışma arkadaşlarına, sevgili Arif, sevgili Ezgi, sevgili İbrahim Beyciğim. Teşekkürler ediyorum mesajlarınız için. Sibel Can sizin için söyleyecek Padişah.

90'lara doğru yolculuğumuz sona eriyor. Kimle? Serdar Ortaç'la. İki şarkı demiştik. İlkini Sibel Can söyledi. Ve ikincisi, bu bölümün de son şarkısı, Dansöz. Ardından kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yeni şarkılarla bu akşam, yarın akşam, belki de bir ertesi akşam acaba Bursa'da nerede ne var? Tiyatro, konser, sinema, televizyon ekranlarında hepsini aktaracak Güne Bakan'da Tuncay sizlere. Şimdi Serdar'ım, Ortaç'ım burada dansözüyle.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

İlk saatte 90'lar çalınca, günümüz şarkıları da istenince onları böyle ikinci saatte gönderiyorum sahiplerine. Umarım dinlemişlerdir deyip Tantaşlı'yla açtık. Yok başka hayalim. Hemen ardından da İrem Derici yeni albümünün adı Olay Mahalli. Ve albümle aynı ismi taşıyan şarkıyla şimdi radyonuzda. İrem Derici.

Bazı sanatçılar konserlerinde başka sevdiği sanatçıların şarkılarını da seslendirebiliyorlar. En son Rafet Erroman'ın Yalancı Şahidimi seslendirip bizlere radyolara da servisi yapılmıştı. Ve şimdi geçtiğimiz hafta konserinde bir Yıldız Tilbe şarkısını kendine has yorumuyla sunmuş Edis. Ve bugün gönderildi radyolara, ben de konser kaydıyla sunuyorum sizlere. Delikanlım.

Selim Bey yıllardır yaptığı bütün konserlerde, verdiği bütün konserlerde bu şarkıyla çıkar sahneye. Ya da benim izlediklerimde öyleydi. Hani başka bir şarkıyla çıktığını görenler, duyanlar, bilenler varsa onlar da söylesinler. Edis de konserindeki Yıldız Tilbe'yi çok seviyor. Delikanlım şarkısını aynen böyle yorumlamış ve sunmuş bizlere. İlk saatte isteklerini çalamadığım dinleyicilerimiz, severlerimiz, takip edenlerimiz yazmaya devam ediyorlar. Sevgili Mahmut da Hande Yener'den Ben Senin Dilinim adlı şarkıyı istemiş. Onu da çalalım, ondan sonra da artık yavaş yavaş bugünkü konularımıza başlayalım. Hande Yener ve Ben Senin Dilinim.

Burak Sakar derledi ve televizyon ekranlarında. Prime Time'da en fazla izlenen diziler arasında, ki genelde bütün diziler sezon finallerini yapıyor, bazı diziler finallerini yaptı. Bu ay içerisinde Haziran ayının ilk, hatta dün akşam şöyle televizyon ekranında yazarken 3 dizi sezon finali yazıyordu. Bakalım yazın ne izleyeceğiz? TRT1'in sezonun en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunu 11.61 reytingle lider tamamlamış. Kanal D dizisi Uzak Şehir 1 puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen zirve takibini sürdürmüş. Star TV'nin gün lideri dizisi Sevdiğim Sensin ise ilk sezon finalini 6.64 reytingle 3. sırada gerçekleştirmiş. İlk 3 aynen böyle, hem de rakamlarla birlikte ilettim sizlere. Tam liste gün gün gelecek ama önce Mehmet Erdem burada. Bir Barış Manço klasiğiyle Ben Bilirim diyor radyoda.

SRT1'in sezonunu en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz ilk sezonunu 11.61 reytingle lider tamamladı dedik. İkinci sırada Uzak Şehir var. Kanal D'nin dizisi, Star TV'nin gün lideri dizisi Sevdiğim Sensin ise tam listede 3. sırada. Peki gün gün eğer değerlendirecek olursak nasıl gideceğiz? Neler söyleyeceğiz? Pazartesi akşamlarının lider dizisi Uzak Şehir, ikinci sezon finalinde bir puanı aşkın düşüşle günün en çok izlenen yapımı olmuş. Dünya Kupası öncesinde ATV'de ekranlara gelen Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşması ikinci sırada yer almış. TRT1'in yeni sezon dizilerinden Cennetin Çocukları ise finale giden yolda düşüş trendini sürdürüyor. Ve dördüncü sırada kendine yer bulabilmiş. Salı gününün lider dizisi Abi bayram tatili dönüşünde yaklaşık bir puanlık sert düşüş yaşadı. Dün akşam da gördüğüm kadarıyla sezon finali yaptı. TRT1 dizisi Mehmet Fetihler Sultan'ın rakibinden daha sınırlı bir düşüş yaşayarak ikinci sırada yer aldı. Çarşamba gününde ise günün lider dizisi Eşref Rüya. O da finale giden yolda yarım puanlık düşüş yaşasa da gün birinciliğini sürdürmüş. Kuruluş Orhan'sa hafif artışla dördüncü sırada kendine yer bulabilmiş.

Ece Gürsel. Tam bir yazlık şarkı. Güzel, keyifli olmuş. Sokak kafası ile bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam arası vereceğim ama reklamlardan önce bir şarkı daha çalacağım sizlere. 95.6 Radyo Esta Güne Bakan'da. Bir Ümit Sayın klasiğidir. Koray Avcı ile beraber söyler. Yeni projesinden Hicran, Ümit Sayın.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Bora Duran uzun zaman sonra müzik kariyerine ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan ve gerçek bir hikayeden esinlenilip yazılmış olan Destina adlı çok özel bir duygusal şarkıyla devam ediyor. Kaybedilen bir dostun arkasından yazılmış olan bu derin şarkının aranjesi Yıldıray Gürgen imzası taşıyor. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda projenin yapımcısı Sedat Kunduracı. Dragos Yerken İhtisas Kulübü'nde ve denizin ortasında Ufuk Eral yönetmenliğinde bir klip çekmiş. İstanbul'un eşsiz deniz manzaraları da görsel bir şölen sunuyor. Her ne kadar ben sizlere klibi izletememiş olsam da Bora Duran'ın yeni şarkısını çaldım keyifle. Destina.
1: Ahtım göğe.
0: Hep böyle tabii ki yine slow devam etmeyeceğiz hareketli şarkılarımızla. Yeni isimlerden yeni çalışmalar da var ki onlardan biri Sıla. Samet'le beraber söyleyecek şarkının adı Düştüm Bir Anda.

Perşembe akşamlarının lider dizisi Sevdiğim Sensin ilk sezon finalini gerçekleştirdi. Sezona zirvede ara verdi. Norm TV dizisi Halef Köklerin Çağrısı ise bir puan aşkın düşüş yaşamasına rağmen günün ikincisi oldu. Cuma gününün lider dizisi Taşacak Bu Deniz sezon finalini 11.61 reytingde zirvede tamamladı. Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar ise sezon finalinde 2.62 reytingde çıkarak günü dördüncü sırada tamamladı. Cumartesi gününün lider dizisi Güller ve Günahlar 1.54 puanla haftanın en sert düşüşünü yaşamış. 4.31 reytingde zirvedeki yerini korumuş. Gönül Dağı ise 3. sırada sezona ara verdi. Ve Pazar akşamlarının yeni dizisi Daha 17 ikinci bölümünde 2 puanı aşkın artış kaydetmiş. Günün ve haftanın en dikkat çekici yükselişine imza atmış. 6 sezondur Pazar akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olan Teşkilatsa sezon finalini 4.87 reytingle 2. sırada tamamlamış. Kısa kısa anlatmaya çalıştım ama tam listeyi de aktaracağım önce. Sana diyemedim. Tarık Mengüç burada. Benim de çok sevdiğim ve severek çaldığım şarkısı Cilvelim'le.

numarada Halef var Köklerin Çağrısı'yla. Birinci sezonu 34 bölümle. 9 numarada Güller ve Günahlar. Onun da ilk sezonu ve 31. bölümüyle. 8 numarada 3. sezonunu geride tamamladı, bıraktı. Sezon finali yaptı. 82 bölüm yayınlanmış. Mehmet Fetihler Sultanı. 7 numarada Abi var. İlk sezon 17. bölümü. 6 numarada Teşkilat. 6 sezondur ekranlarda ve 184. bölümüyle. Yine ilk onda. 5 numara daha 17. Çok taze bir dizi. İkinci bölümüyle. 4 numara Eşref Rüya. İkinci sezon 46. bölüm. 3 numara Sevdiğim Sensin. İlk sezon 15. bölüm. 2 numarada Uzak Şehir var. İkinci sezonu ve 63. bölümüyle. Ve 1 numara Taşacak Bu Deniz. İlk sezon 31. bölümüyle zirvede.

Hafif Meşref tiyatro grubu doğaçlamanın sınırsız yaratıcılığını ve interaktif komedinin coşkusunu sahnelere taşıyor. Seyircinin hikayeye dahil olduğu ve mizahın spontane bir şekilde hayat bulduğu performanslarımızda her an yeni bir maceraya kapı açılıyor. Geleneksel tiyatro kalıplarının dışına çıkarak izleyicinin aktif katılımıyla şekillenen gösterilerimiz samimiyeti ve kahkahayı sahnede buluşturmayı amaçlıyor. Aslı Beri Yıldırım, Bilge Özdemir, Genco Bilim, Hasan Fehmi Yıldırım, Mesut Kılıç ve Özge Özdemir sahnedeler. Doğaçlama tiyatro gösterisi Hafif Meşref bu akşam gülmek isteyenlere, eğlenmek isteyenlere, bir anlamda da sahneye çıkmak isteyenlere. Saat 20.30'da kafa sahnede, biletlerse biletinal.com'da. Şimdi de Dublüman, kendi şarkılarının yanı sıra yaptıkları coverlarla gerçekten çok seviliyor. Şöyle bir cover şarkı, bir Candan Erçetin klasiği onların yorumuyla geliyor. Yalan.

15 yıldır Türkiye'nin her köşesinde binden fazla gösteri yaptığı İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisinde ikili ilişkiler başta olmak üzere hayata dair birçok hikaye ve tespitini seyirciyle buluşturuyor. Komedyen özellikle YouTube kanalında yayınladığı Apartman Sohbetleri projesiyle ve Instagram hesabında paylaştığı skeçlerle ciddi bir seyirci kitlesine ulaşmış. İlker Gümüşoluk aynı zamanda son 2 yıldır YouTube Değişim Elçiliği görevini üstleniyor ve YouTube için özel projeler üretiyor. Eğer onu tek kişilik gösterisiyle

canlı canlı sahnede izlemek istiyorsanız İlker Gümüşoluk bu akşam saat 20.30'da Bursa'da Podyum Sanat Mahalli'de sahne alıyor. Tek kişilik gösterisiyle. Ve Bursalıları bekliyor.

Yıllardır biriktirdiği hikayeleri sandıktan çıkarıp hayranlarıyla gösterilerinde paylaşan sevilen komedyen Sefa Doğanay. Kapalı gişe oynadığı final oyunlarında da yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Bir yıldır süren Naftalin adlı stand-up gösterileri Türkiye, Avrupa ve Amerika'da büyük ilgi gördü ve 2011 yılında Yeteneksizsiniz'de yeteneğini gösteren ünlü komedyen taklitleri ve komik hikayelerinden oluşan gösterileriyle hayran kitlesini her geçen gün büyütüyor. Yeni sezonda ise Kokpit isimli yeni oyunuyla bizlerle birlikte. Sefa Doğanay yeni şovuyla bu akşam 20.30'da o da Baob sahnede Bursalıları bekliyor. Bir başka etkinlik ise Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Hayko Cepkin ve Pelin Akir'in oynadıkları Cekil ve Hayat adlı müzikal saat 21'de. Ve şimdi sizlere sürpriz bir şarkı. Uzun bir aradan sonra yeni teklisiyle. Fedon şarkısının adı Bodrum'da. Şimdi...

Güzel dönmüş Fedon. Klibi de çok güzel, çok keyifli. Bir ara tıklayın, izleyin. Özellikle Bodrum'u severler, Bodrum'u özleyenler. Bir aşk. İki oyundan daha bahsedeceğim, ondan sonra programı bitireceğim. İlk oyunun adı Seçmen Lazım. Artık böyle oyunlar yapmıyorlar diyeceğiniz bir oyun diyor. Sevgili Yunus Günçey, Çeyle. Eşi Işık Senin Günçey'le sahne alıyor. Seçmen Lazım. Yarın akşam 20.30'da Podyum Sanat Mahalli'de izlenebiliyor. Bir başka oyunsa Çalı Kuşu, Kanatları Kalbinde. Bu oyunda haftaya Perşembe, 18 Haziran'da Podyum Sanat Mahalli'de. Ben son şarkıyla veda edeceğim sizlere. Fedon'un ardından Ege burada. O da 2026 versiyonuyla seslendirecek şarkısını Karanlıktan Aydınlığa. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Reklam.

0: herkesi öpesim var.
1: Reklam. Radyo
2: S. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Mart'ın camları buğul, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Radio F.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Soğuk ve yağmurlu, içimde her gün ölen.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Seni bir kere başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem.

Yolları tek başına geçemez. Bir yanı gidiyor, bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz.